0: Bakri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bakri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bakri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulüp nasıl kapışacak o sisi? Bela kadar hapçay hoş bu kirli de çirki. Haydi kirli haydi.
2: La bela kirli hani ma hapçay. Kalesi uy gıhı gıhı.
0: La ya kirli bile. Çayli adına, gher çayli adıkum. Ente zhukha. Şuf şunun.

0: Rouge, l'enfant rouge. Non, non, dernier.
1: Oğlum.
2: Babadan önce müstahmiş tarım.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Ah böyle çipkem de desteydeyeş mene hum xari gaddareyeyoyah böyle çipkem de desteydeyeyeş.

0: Je dois voir rouge. Mon bonheur.
1: Robo'dan
2: önce müstahmiş derim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

şimdi nerede? Kahramaniyet de gelin ki mazına aş, kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişim.

0: Oh, je l'envoie rouge. Mon dame.
1: Konuşuyor lan.
2: Baba lan önce müjdem isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

ve mamure çalma. Nakanya dedi la işaret dedi sana düşme dedi desim acil düşme desim acorin. Ne dişe ezeri bize de reklam rüzünü yeke kurmaca yeke acıma yeke. Ezan usulası bir açımın cem yandan jeydi tırken mi diyeke benzer abi çabı gül abiz mi teyli çapıl bireyce porke jenal kandila. Gerdanlar acıda kondarayan tabi çartıl ya bilir misin aşka faizi bir vermir antara teyder bazı bir adı fırı kemin evesi ehvabi dina barış gül ya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami sana gildi ve levi şekeril ya nadi vahmedi ile terzeyle hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdan ekhap kap geber buhara le kerem kim geli havalı olur no çıkavurin. Mücid ve terez ütürüz bağırlar kuvvet yapşamına hiyalı kımakin rüke vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Ahle, arabe bir sürü sübeyi Rabbine abbaye kurul bayi, şer kurul bayi, garbi çöpür rasmet diye gimine. Aziz şümini cemiyan gaziyet, acem emdiye kapın zirafe çöpül diyece, forkeşi nab kandile gerden zire. Panani doktora ki devlet ecved attı ya çanta ki destana kut ya hiyal o hama kader umere kader de kul atarlı ceme. Be zalim etsin zani gel o besmin eferi dirabim şemine kalı kalı cehdül emeleme. Hak salimi tamam ezi heysir avdal evi der imana fahvetleme gel o besmin emine de sehvavi dınavı resul ya. Mesel kuda tavan dedi kim rami şahane gildi megulü ya nâve vahmedi ile terzi ede hakimi şemine ede arabi ile kerem kim. Le arabe nizan misil ve teriz misiriz bari rakut yimsemi da hiyal ve esmin yemi derdi kulu bu hiyal ve cehidu khemme huvaydil. Ah huvaydil dil huvaydil.

Ali temeli dünyalı ki çavimi şöyle rahma hodi ile şere ile simayelin getenye. Fennani cara ko gire edalle kayda ya ko le zera kutu natka kevesiye cerge yatırabı vesun ya mevdas tevdabini zorzane medar basvi zorzane vaya. Hivi kumanamış halıkı alemin rabbi şori mirad mira heyye mirad ebedir zücanı gücamira rahasiline kebuşu bi fayda ya. Durabe mevde sevda bini zozane me dervas bi zozane ve ya kase gerun ele şekoni male babete ya. Bikin kevi hane güzel kwa dünyalı ke kefe koyu amri misred yekşal bi çen teylesi bili çen amı peydabın deri seygunda davu zeyvah bikin demirimci bu hala seyye.